sud gittim, yalut tırsış. Karuk isi balu, koblala aynı çiş. Erdali batış sank,